Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya

Ay, ya, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır, bu yapır